0: etmeyi, sohbeti, mancıra, mülçeleri ve sorumluluğu.
1: Roger, Fireway. Mandra, receive your call to rest over.
0: Nice, please. Mandra.